0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Amisi, amisi, amisi, anansengi lo ikila fami, iwe ina.
2: Chua.
3: That's Rika.
1: Itamini chare kan